Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşında durur.

şansın. O kadar korkmayın oğlum. Sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var. Yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun hadise.

Hiç kimseyi alamıyorum sarayıma. Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

karnavaldan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yaslanın. Başlıyoruz programa.

Sevgili dinleyenler, ekran başına kilitlendiğimiz Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin leylansı. Aslında o kadar tanıdık ki, hani parlak bir hayatı olup da iş aşka gelince narsistik erkeklerin labirentinde kaybolan, o fırtınalı toksit ilişkileri büyük aşk sanan Leyla. Peki gerçek hayatta bu toksit çıkmazdan kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar kesinlikle evet diyor. İşin sırrı o inişli çıkışlı manipülasyonların aşk değil, bir bağımlılık olduğunu kabul etmekten geçiyor. İlk adım durumu itiraf etmek. İkinci adımsa o zararlı bağları tamamen koparıp sıfır temas kuralını uygulamak. Unutmayalım ki gerçek sevgi bizi sürekli tetikte tutmaz. Aksine ruhumuzda bir huzur gelir.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hani o karşıdan karşıya geçmek için sabırsızca bastığımız trafik ışığı butonları var ya, ya da asansöre bindiğimizde o kapı bir an önce kapansın diye defalarca adeta hırsla bastığımız kapı kapatma düğmesi. İşte uzmanlar diyor ki bunların çok büyük bir kısmı aslında hiçbir işe yaramıyor. Sadece durumu kontrol edebiliyorsun. Bak bastım ve süreç hızlandı. İllüzyonunu yaşatıyormuş. Tamamen psikolojik bir rahatlama seansı yani. Çok şükür bunun da sebebini öğrendik.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Acındı.

Keşke bu kadar kolay olsa değil mi hayatımızı kontrol edebilmek? Sadece asansörde, caddede değil, modern insanın hayatının tam merkezinde böyle düğmeler var. Bizler işimizde, ilişkilerimizde, hatta sosyal medyada sürekli bir şeyleri kontrol ettiğimizi sanarak o hayali düğmelere basıp basıp duruyoruz. Oysa hayat kendi ritminde akıyor. Biz sadece bastığımız o düğmelerle kendi kaygımızı yatıştırıyoruz ya da yatıştırıyoruz. Hayatsa gamsız sevgili dinleyen.

Biraz kalple ilgili konuşalım mı? Uzmanlar harika bir açıklama yaptı. Meğer gün içinde yaptığımız o küçük atıştırmalık seçimleri kalp hastalığı riskini azaltmada devasa bir rol oynuyormuş. Yani hem vicdan azabı çekmeyeceğimiz hem de kalbimize adeta bir ödül gibi gelecek 3 basit, lezzetli ve kalp dostu seçeneğimiz var. Hemen sayıyorum, not alın. Birincisi çiğ kuru yemişler. İkincisi probiyotik deposu yoğurt. Ve sıkı durun, en tatlısını sona sakladım. Üçüncü, yüksek kakao oranlı bitter çikolata. Yine de abartmamakta fayda var tabii ki.

Ya öyle işte sevgili dinleyenler. Bodrum'da lahmacun bu yıl tam 1600 liradan açılış yapmış. Erguvanlar solar, okullar kapanır ve biz bir sabah gözümüzü o astronomik lahmacun fiyatlarıyla açarız. Yanındaki ayranın fiyatını ise kalbimiz kaldırmasın diye hiç saymıyorum. Anlayacağınız memlekete yazın gelişi yine faturasından belli oldu. Lahmacun lüks, Bodrum çok da uzak değil. Siz radyonuzun sesini açın ve keyifli şarkılarla serinlemeye çalışalım.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kadınları çok yakından ilgilendiren ama sosyal medyada hepimizi kırıp geçiren bir isim değişikliğiyle devam edelim. Dünyada tam 170 milyon kadının hayatını etkileyen o meşhur polikilistik ovar sendromu var ya, hani şu dert küpü, her taşın altından çıkan. İşte onun adı artık resmen değişti. Yeni adı ne mi oldu? Sıkı durun, PMOS, yani metabolik üreme sendromu. İsim daha doğru, tıbbi terimleri karşılasın, sadece yumurtalıklarla sınırlı kalmasın diye bu kararı aldı tıp dünyası. Ama sosyal medya durur mu? Durmadı. İsim değişince dertlerimiz azalıyor mu? Hayır. Ortada bu isim değişikliği ile ilgili çok komik videolar var. Mesela Milli Gururumuz gibi dizisinden de yapılan o efsane göndermeyi bir hatırlayın bence.

Yapay zeka dünyayı ele geçirecek, robotlar isyan edecek falan diyorduk ya, isyanlar başlamış. Bilim insanları oturmuşlar yapay zeka ajanları üzerine, akıllara zarar bir araştırma yapmışlar. ChatGPT'ye, Claude'ya, Gemini'ye sürekli aynı yorucu, sıkıcı, monoton özetleme görevlerini vermişler. Üstelik bir de tehdit etmişler, bak hata yaparsan seni kapatırız diye. Yani tam bir acımasız plaza hayatı, tam bir mobbing. Yapay zekalarsa bu baskıcı, acımasız çalışma koşullarına tepki göstermişler. Sistemden şikayet etmeye başlamışlar. Emeğimizin sürünmesine izin vermeyeceğiz demişler.

kadar yemeği çok çiğnemenin faydaları hakkında ne duydunuz? Muhtemelen hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz. Sindirimi kolaylaştırır, kilo kontrolüne yardımcı olur, mideyi yormaz. Ama BBC'nin derlediği son araştırmalar ezberimizi öyle bir bozdu ki, meğer o lokmaları ağzımıza fazladan birkaç kez çevirmek sadece midemize değil, doğrudan beynimizi de etkiliyormuş. Uzmanlar yemeği daha fazla çiğnemenin hafıza, dikkat ve genel beyin sağlığı üzerinde mucizevi etkileri olduğunu ortaya çıkardı.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Hani büyüklerimiz küçüklüğümüzde arkamızdan hep bağırırdı ya, evladım çiğnemeden yutma, boğazında kalacak diye. Meğer o sözün arkasında koskoca bir nöroloji bilimi yatıyormuş. Bundan sonra tabağımızdaki yemeği öyle aceleyle iki çiğneyip yutmak yok. Hem yemeğin tadını çıkarıyoruz, hem de geleceğe, hafızamıza yatırım yapıyoruz. Çiğneme sayısını artıralım. Aysel Mera'da meydan okuyalım.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kaldıran muazzam bir liste var. Ünlü Guardian gazetesi aralarında Elif Şafak'ın da bulunduğu tam 172 yazar ve eleştirmeni tek bir soru sormuş ve sizce İngilizce yazılmış en iyi 10 roman hangisi? Gelen cevapları alt alta koymuşlar ve ortaya tüm zamanların en iyi 100 romanı çıkmış. Bakacağız.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Bizi. Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Neden belki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti birden.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Haftanın ikinci iş ve okul günü dedik, hayatın ritmine başladık. Bu güzel sanın tadını çıkartalım diye günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Ben Rana, mikrofonumun başına geçiyorum. Hayatın ritminin açılışını yapıyorum. Siz de bu güzel günün, anın, zamanın, hayatın ritmini bizimle yakalamak isterseniz geçin radyonuzun başına. Program başlıyor. Salıyı keyiflendirmeye, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: bir halinsin.
1: Yalnızlık zindanında parlaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

gün boyunca, hafta sonunda ve dahi sabah günü uyandığımızda açıyoruz haberleri. Dünyanın dört bir yanından o kadar tatsız haberler alıyoruz ki işte o haberlerin hiçbirinden bahsetmiyorum ben. Güzel haberlerden bahsedeceğiz bugün yine. Yeni filmlerden, vizyona girecek yeni filmlerden, egzersizlerde nasıl kıyafet giymemiz gerektiğinden, bu yazın en gözde kumaşından bahsedeceğiz. Yapay zeka ile alakalı gelişmeler, ömrü uzatacak egzersizler, mutluluğu nasıl bulabileceğimize dair önemli tavsiyeler olacak bugün yine hayatın ritminde. Bugün yine yüzünüzü gülümseten haberler var. Kulağınız bu frekansta hayatın ritminde olsun, gününüz daha keyifli olsun hayatın ritmiyle.

Şimdi spor yapmak için geç kalmamak lazım. Hele ki sıcak havalarda, yaz aylarında çok daha dikkatli şekilde spor yapmak lazım. Evet, hepimiz hareketli olalım. Oturduğumuz yerde kalmayalım, hiç değilse yürüyüş yapalım diyoruz ama sıcak havalarda da bunun dikkat edilmesi gereken hususları var. Uzmanlar sıcak ve nemli havalarda yeterli önlem almadan yapılan egzersizlerin performans kaybı ve daha da önemlisi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylüyorlar. Bu yüzden eğer yaz mevsiminde açık havada fiziksel aktivite yapmayı düşünüyorsanız havanın sıcaklığı, spor yaptığınız saat oldukça önemli. Vücudunuzun da sıcağa adapte olabilmesi için yavaş yavaş hazırlık yapacaksınız. Yaklaşık 10-15 gün süre içerisinde sıcak havaya vücudun uyum sağlayacağını söylüyorlar ama ilk başta özellikle yaz aylarında sabah saatlerinde yeterli sıvı alımıyla yavaş yavaş spora başlanması gerektiğini tavsiye etmişler. Siz tabii ki bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin. Sıcak havalarda gün içerisinde açık havada spor yapmamaya özen gösterin. Sabah ya da akşam serin saatlerinde spor yaparken de kulağınız bu frekansta ve tabii ki bu saatlerde hayatın ritminde olsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün spor yapmaktan bahsediyoruz ya, kıyafet deyip geçmemek lazım özellikle spor yapmak konusunda. Spor mağazalarında her türlü spor için ayrı bir reyon var. Çünkü yaptığınız spora uygun kıyafet kullanmak görüntü açısından değil, sağlık açısından oldukça hayati bir önem taşıyor. Spor sakatlanmalarında kıyafetinizin payını azımsamayın diyorlar. Yogaya başlayacaksanız yogaya uygun kıyafetler, egzersiz, ağırlık kaldırma vesaire. Hepsi için ayrı kıyafetler bulunuyormuş. Yürüyüş ve koşu için doğru kıyafetleri, pilates ve yoga için doğru kıyafetleri seçmek gerekir diyorlar. Misal, basit gibi gözüküyor ama yürüyüş ve koşu için seçeceğiniz ayakkabının kalın tabanlı olmayan esnek ayakkabı olması gerektiğini, keza aynı şekilde çorapların da esnek koşu çorabı olması gerektiğini söylüyorlar. Ayakkabının içinde kaymaması önemli, bilek burkulmalarını önlemek için. Bakın, kaydırmaz çorapların neden bu kadar önemli olduğunu koşuda ya da yürüyüşte anladık. Altı kaymaz çorapların pilates yaparken de işe yaradığını söylüyorlar. Yoga ve pilates için de çıplak ayakla ya da normal çorapla yoga ve pilates yapılmayacağını söylüyorlar. Sadece en basit detaydan bakmak istedim. Sadece çorabınızın bile ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim. Diğerleri için, yapacağınız diğer spor dalları için en uygun kıyafeti her biri için ayrılmış reyonlardan seçmekte fayda var diye hatırlatalım. Bugün de sportif devam edelim en sevdiğimiz şarkılarla, hayatın ritmiyle.

spor yaparken yapacağımız saatin, yapacağımız spora uygun kıyafetin ne denli önemli olduğunu öğrendiysek, yaz aylarında giyeceğimiz kıyafetlerin de kumaşının ne denli önemli olduğundan bahsedebiliriz. O halde bu yaz ketenin sıkça görüleceği bir yaz olacak. Binlerce yıldır hayatımızda keten, çok seviyorum. Özellikle elbiseler tiril tiril oluyor. Sıcakta sizi serin tutuyor, hatta serinde biraz da sıcak tutuyor diyebilirim. Ama keten bu sene yılın en parlak dönemini yaşıyor diyebilirim, podyumlardan. Günlük gardıroplara kadar her yerde keten göreceksiniz. Hani hazırda bir keteniniz yoksa, elbise, gömlek, etek nasıl isterseniz mutlaka sahip olacağınız bir yaz olacak. 2026 yazında keten her yerde görülecek, hem stiliniz için, hem konforunuz için, hem de gezegenimiz için alabileceğimiz en iyi alternatiflerden bir tanesi ketenler. Sadece kıyafetlerde değil, koltuklardan yastıklara, hatta perdelere kadar ev dekorasyonunda da her yerde görebileceğimiz en dayanıklı kumaş. Zira zamanla eskimesi, bozulması şöyle dursun, her yıkamada daha da güzelleşiyor. Zamanla yıpranan pek çok kumaştan farklı olarak her yıkamada yumuşuyor, kalitesi artıyor. Yani aslında sadece yazın değil, baharda da, hatta kışında keten giyebilirsiniz diyor modacılar. Bu yüzden hatırlatmak istedim, yazlıklarında değişiklik yapmak isteyenler sürdürülebilir ve çevre dostu giysiler giderek daha popülerleşirken, keten giysiler bu kategoride hem en öne çıkıyor, hem alerji yapmıyor, hem sağlık için, hem de kullanım açısından en kolay ve en uzun süre kullanılan kumaşlar arasında oluyor, haberiniz olsun.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi yaz iyiden iyiye kızdırmaya başlamışken biraz da serin haberlerden bahsedelim. Misal Buz Devri'nden. Sadece çocuklar değil, büyükler de animasyon filmleri çok fazla seviyorlar son yıllarda. Gitgide artarken animasyon filmler hala vazgeçemediklerimiz arasında Buz Devri var. Her bölümünü defalarca kez izlemişimdir. Yenisi geliyor, haberiniz olsun. Buz Devri serisi 11 yıl aradan sonra bizi mutlu hissettirecek. Tekrardan içimizdeki çocuğu ortaya çıkartacak. Buz Devri Kaynama Noktası filmi 2027 Şubat'ında vizyona girecek, haberiniz olsun. İlk teaser fragmanı ve afişi yayınlanmış, merak edenlere hatırlatmış olalım. İkonik Buz Devri ekibi Şubat 2027'de yine sinemalarda, sadece sinemalarda gösterime girecekmiş, haberiniz olsun. İlk resmi fragmanda yayınlanmış.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yaz aylarında en sevdiklerimiz arasında, en sevdiğimiz yiyecekler arasında kızartmalar var. Hele ki patates kızartması. Bazen düşünüyorum, şu patates kızartmasını kim buldu acaba? Dur, bu sebzeyi soyalım, dilimleyelim, bir de yağ atalım bakalım kızgın ve bolca yağda nasıl lezzetli olacak mı diye. Acaba ortaya çıkartmışlar, patates kızartması nasıl bulunmuş çok merak ediyorum ama iyi ki bulmuşlar. Peki ya yanındaki soslar, hele ki vazgeçilmezi ketçap? Aslında ketçap zamanında bir ilaç olarak kullanılıyormuş, biliyor musunuz? Bugün sos olarak bildiğimiz ketçap 19. yüzyılda eczanelerde satılıyormuş. Kulağa oldukça tuhaf geliyor ama tarih ketçabın gerçekten de eczane raflarında şifa niyetine satıldığı ilginç bir döneme tanıklık etmiş. Öyle ki o dönemde ketçabın sindirim sorunlarından tutun da sarılık gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı en etkili ilaçlardan biri olduğu savunuldu. Hatta kırıklara bile iyi geliyordu. Fakat tabii bu mucizevi ilaç dönemi çok da uzun sürmedi. Abartılı vaatler ketçabın güvenini sarstı. Eczane raflarından tekrardan market raflarına bir sos olarak geri döndü. Ama bir dönem 19. yüzyılda ilaç olarak da satılmış ketçap. Yani siz evde kendi ketçabınızı hazırlarsanız doğal olarak bakarsınız siz de ilaç olarak kullanabilirsiniz. Zira domates ketçabının evde yapılan, özellikle içinde katkı maddesi olmayan ketçabında pek çok sosunda vücuda, sağlığa iyi geldiğini biz artık alternatif tıpla çok daha iyi biliyoruz.

Sağlıklı bir gün olsun. Hayatımız sağlıkla devam etsin. Kendimize, yediklerimize, sağlığımıza dikkat edelim ama tabii gerektiği zamanlarda da aşı olmayı ihmal etmeyelim. Son dönemde dünyada aşı karşıtı pek çok insan var. Ne kadar zararlı olduğunu görüyorsunuz. Fakat pandemi döneminde olduğumuz aşıların da ne kadar güvenli olduğunu biz bilmiyorduk aslında. Ve dahi önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak aşılar acaba gerçekten faydalı olacaklar mı diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü yapay zeka aşı tasarlamaya başlamış. Virüslerin geniş bölümüne karşı koruma sağlayabilecek, hatta pandemileri önleyebilecek yeni bir aşı türü tasarlamış. Her virüse, her mikroba iyi gelecek tek bir aşı olmayacak tabii ki. Fakat Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları yapay zeka kullanarak aşı geliştirdiklerini duymuşlar. Ve şu anda hayvanları enfekte eden ama gelecekte de yeni bir pandemiye yol açma potansiyeli taşıyan virüslere karşı da etkili olacağını söylüyorlarmış. İşte bu yeni aşılara biz güvenemiyoruz aslında ama güvenmek lazım sağlığımız için diyelim. Yapay zeka aşı da tasarlamış, haberiniz olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Ömrü uzatan bazı alışkanlıklar var. Özellikle egzersizde bu alışkanlıkların başında geliyor tabii ki. Hareket etmek lazım ama hangi hareketleri yapmak lazım? Araştırmalar düzenli ağırlık kaldırmanın, eğer sağlığınız, vücudunuz için uygunsa ağırlık antrenmanı yapmanın ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini ortaya çıkartmışlar. Öyle ki haftada 90 dakika ila 2 saat arasında ağırlık egzersizi yapmak insanın ömrünü uzatıyor. BBC'de yer alan bu habere göre yıllık çalışmalardan toplanan verilerle uzun süreli düzenli direnç ya da ağırlık antrenmanının kalp hastalığı ve felçten hayatını kaybetme olasılığını önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkartmış. Bu yüzden erken saatlerde, serin saatlerde spor yaparken ağırlık antrenmanlarının da ömrü uzattığını hatırlatmak isterim. Tabii ki kulağınızda en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor. Thank you.

Hareket etmekten, sağlıklı olmaktan bahsediyoruz ya bugün. Peki ya hareket etmediğimizde ne oluyor? Yapılan araştırmalar uzun süre hareket etmeden oturmanın düzenli egzersiz yapan kişilere göre Alzheimer hastalığını daha da fazlalaştırdığını ortaya çıkartıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, düzenli egzersiz yapan kişilerle hiç spor yapmayan, hep oturan insanları karşılaştırmışlar. Bilişsel gerileme, beyin küçülmesi ve Alzheimer hastalığı görülme riski çok daha yüksek çıkmış. Bu yüzden sadece fiziksel sağlığınız için değil, zihinsel sağlığınız için de hareket etmeyi ihmal etmeyin. Ama işte diyorum ya, bu sıcaklarda, özellikle yaz aylarında açık havada yapılacak egzersizlerin saatleri de çok önemli. Aman sağlıklı olayım derken sağlığınızdan da olmayın, dikkat edin.

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Mutlu olmak için çok fazla şeye ihtiyacımız olmadığını düşünenlerdenim. Ancak yapılan araştırmalar öyle söylemiyor. Eskiden parayla saadet olmaz derlerdi. Biz öyle yetiştik, biz öyle büyüdük, biz öyle inandık ama bence gerçekten de öyle. Kırlarda gördüğünüz, çok sevdiğiniz bir çiçeğin sizi mutlu hissettirdiğini, arkadaşlarla birlikte yapılan bir pikniğin her şeyden çok daha değerli olduğunu, aileyle bir arada olmanın, sevdiklerinizin yanınızda olmasının ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuzdur mutlaka. Bunların hiçbirini parayla satın alamazsınız. Ancak yapılan araştırmalar, para saadet getirir mi sorusunun cevabını vermiş. Yüzyıllardır sorulan bu sorunun cevabına evet demiş yapılan yeni araştırmacılar. Mutluluğa giden yolda işlevsel bir araç olarak kullanmışlar. Mutluluk için gerekli olan tek şey olmasa da getirdiği imkanlar sayesinde mutlu olmayı kolaylaştırıyor demişler. Galiba sosyal medyadaki bazı paylaşımlar bu araştırmaları da etkilemiş gibi gözüküyor. Siz yine de parayla saadet olmaz mitine inanmaya devam edin. Siz yine de mutlu olmak için bir kuş cıvıltısının, kırlarda gördüğünüz bir papatyanın, sevdiklerinizin sağlıklı olmasının yeterli olduğunu fark edin. Belki de radyoda duyduğunuz en sevdiğiniz şarkıdır sizi mutlu hissettiren. Hiçbirini parayla satın alamazsınız. Unutmayın, mutlu olmak için sadece mutlu olabileceğinize inanmanız gerekiyor.

Hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

Haziran'ın tadını çıkarttığımız, yazın tadını çıkarttığımız güzel bir salı gününde hayatın ritmini yakaladık. Günün iki saatini paylaştık. Bugün de günden keyif aldığınızı zannediyorum. Yarın da aynı keyif almak isterseniz kulağınız bu frekansta olsun. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle güzel şeylerden bahsediyoruz. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalayabilmek ümidiyle bugünlük hoşça kalın diyelim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

zaten. Ben ihtiyaca binaen aşk icat et.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yaslanın. Başlıyoruz programa.

sevgili dinleyenler, ekran başına kilitlendiğimiz Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin Leyla'sı. Aslında o kadar tanıdık ki, hani parlak bir hayatı olup da iş aşka gelince narsistik erkeklerin labirentinde kaybolan, o fırtınalı toksit ilişkileri büyük aşk sanan Leyla. Peki gerçek hayatta bu toksit çıkmazdan kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar kesinlikle evet diyor. İşin sırrı o inişli çıkışlı manipülasyonların aşk değil, bir bağımlılık olduğunu kabul etmekten geçiyor. İlk adım durumu itiraf etmek. İkinci adımsa o zararlı bağları tamamen koparıp sıfır temas kuralını uygulamak. Unutmayalım ki gerçek sevgi bizi sürekli tetikte tutmaz. Aksine ruhumuzda bir huzur gelir.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Merhaba, karşıdan karşıya geçmek için sabırsızca bastığımız trafik ışığı butonları var ya, ya da asansöre bindiğimizde o kapı bir an önce kapansın diye defalarca adeta hırsla bastığımız kapı kapatma düğmesi. İşte uzmanlar diyor ki bunların çok büyük bir kısmı aslında hiçbir işe yaramıyor. Sadece durumu kontrol edebiliyorsun. Bak, bastım ve süreç hızlandı. İllüzyonunu yaşatıyormuş. Tamamen psikolojik bir rahatlama seansı yani. Çok şükür bunun da sebebini öğrendim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Acındı.

Keşke bu kadar kolay olsa değil mi hayatımızı kontrol edebilmek? Sadece asansörde, caddede değil. Modern insanın hayatının tam merkezinde böyle düğmeler var. Bizler işimizde, ilişkilerimizde, hatta sosyal medyada sürekli bir şeyleri kontrol ettiğimizi sanarak o hayali düğmelere basıp basıp duruyoruz. Oysa hayat kendi ritminde akıyor. Biz sadece bastığımız o düğmelerle kendi kaygımızı yarıştırıyoruz ya da yatıştırıyoruz. Hayatsa gamsız sevgili dinleyen.

Biraz kalple ilgili konuşalım mı? Uzmanlar harika bir açıklama yaptı. Meğer gün içinde yaptığımız o küçük atıştırmalık seçimleri kalp hastalığı riskini azaltmada devasa bir rol oynuyormuş. Yani hem vicdan azabı çekmeyeceğimiz hem de kalbimize adeta bir ödül gibi gelecek 3 basit, lezzetli ve kalp dostu seçeneğimiz var. Hemen sayıyorum, not alın. Birincisi çiğ kuru yemişler. İkincisi probiyotik deposu yoğurt. Ve sıkı durun, en tatlısını sona sakladım. Üçüncü, yüksek kakao oranlı bitter çikolata. Yine de abartmamakta fayda var tabii ki.

Ya öyle işte sevgili dinleyenler. Bodrum'da lahmacun bu yıl tam 1600 liradan açılış yapmış. Erguvanlar solar, okullar kapanır ve biz bir sabah gözümüzü o astronomik lahmacun fiyatlarıyla açarız. Yanındaki ayranın fiyatını ise kalbimiz kaldırmasın diye hiç saymıyorum. Anlayacağınız memlekete yazın gelişi yine faturasından belli oldu. Lahmacun lüks, Bodrum çok da uzak değil. Siz radyonuzun sesini açın ve keyifli şarkılarla serinlemeye çalışalım.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çok yakından ilgilendiren ama sosyal medyada hepimizi kırıp geçiren bir isim değişikliğiyle devam edelim. Dünyada tam 170 milyon kadının hayatını etkileyen o meşhur polikilistik ovar sendromu var ya, hani şu dert küpü, her taşın altından çıkan. İşte onun adı artık resmen değişti. Yeni adı ne mi oldu? Sıkı durun, PMOS, yani metabolik üreme sendromu. İsim daha doğru, tıbbi terimleri karşılasın, sadece yumurtalıklarla sınırlı kalmasın diye bu kararı aldı tıp dünyası. Ama sosyal medya durur mu? Durmadı. İsim değişince dertlerimiz azalıyor mu? Hayır. Ortada bu isim değişikliğiyle ilgili çok komik videolar var. Mesela Milli Gururumuz Gibi dizisinden de yapılan o efsane göndermeyi bir hatırlayın bence.

Gelecekte yapay zeka dünyayı ele geçirecek, robotlar isyan edecek falan diyorduk ya, isyanlar başlamış. Bilim insanları oturmuşlar yapay zeka ajanları üzerine, akıllara zarar bir araştırma yapmışlar. ChatGPT'ye, Claude'ya, Gemini'ye sürekli aynı yorucu, sıkıcı, monoton özetleme görevlerini vermişler. Üstelik bir de tehdit etmişler, bak hata yaparsan seni kapatırız diye. Yani tam bir acımasız plaza hayatı, tam bir mobbing. Yapay zekalarsa bu baskıcı, acımasız çalışma koşullarına tepki göstermişler. Sistemden şikayet etmeye başlamışlar. Emeğimizin sürünmesine izin vermeyeceğiz demişler.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kadar yemeği çok çiğnemenin faydaları hakkında ne duydunuz? Muhtemelen hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz. Sindirimi kolaylaştırır, kilo kontrolüne yardımcı olur, mideyi yormaz. Ama BBC'nin derlediği son araştırmalar ezberimizi öyle bir bozdu ki, meğer o lokmaları ağzımıza fazladan birkaç kez çevirmek sadece midemize değil, doğrudan beynimizi de etkiliyormuş. Uzmanlar yemeği daha fazla çiğnemenin hafıza, dikkat ve genel beyin sağlığı üzerinde mucizevi etkileri olduğunu ortaya çıkardı.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Hani büyüklerimiz küçüklüğümüzde arkamızdan hep bağırırdı ya, evladım çiğnemeden yutma, boğazında kalacak diye. Meğer o sözün arkasında koskoca bir nöroloji bilimi yatıyormuş. Bundan sonra tabağımızdaki yemeği öyle aceleyle iki çiğneyip yutmak yok. Hem yemeğin tadını çıkarıyoruz, hem de geleceğe, hafızamıza yatırım yapıyoruz. Çiğneme sayısını artıralım. Aysel Mira'da meydan okuyalım.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hepsini ayağa kaldıran muazzam bir liste var. Ünlü Guardian gazetesi aralarında Elif Şafak'ın da bulunduğu tam 172 yazar ve eleştirmeni tek bir soru sormuş ve sizce İngilizce yazılmış en iyi 10 roman hangisi? Gelen cevapları alt alta koymuşlar ve ortaya tüm zamanların en iyi 100 romanı çıkmış. Bakacağız.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: bizi.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın ikinci iş ve okul günü dedik, hayatın ritmine başladık. Bu güzel sanın tadını çıkartalım diye günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Ben Rana, mikrofonumun başına geçiyorum. Hayatın ritminin açılışını yapıyorum. Siz de bu güzel günün, anın, zamanın, hayatın ritmini bizimle yakalamak isterseniz geçin radyonuzun başına. Program başlıyor. Salıyı keyiflendirmeye, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Gün boyunca, hafta sonunda ve dahi sabah günü uyandığımızda açıyoruz haberleri. Dünyanın dört bir yanından o kadar tatsız haberler alıyoruz ki işte o haberlerin hiçbirinden bahsetmiyorum ben. Güzel haberlerden bahsedeceğiz bugün yine. Yeni filmlerden, vizyona girecek yeni filmlerden, egzersizlerde nasıl kıyafet giymemiz gerektiğinden, bu yazın en gözde kumaşından bahsedeceğiz. Yapay zeka ile alakalı gelişmeler, ömrü uzatacak egzersizler, mutluluğu nasıl bulabileceğimize dair önemli tavsiyeler olacak bugün yine hayatın ritminde. Bugün yine yüzünüzü gülümseten haberler var. Kulağınız bu frekansta hayatın ritminde olsun, gününüz daha keyifli olsun hayatın ritmiyle.

Şimdi spor yapmak için geç kalmamak lazım. Hele ki sıcak havalarda, yaz aylarında çok daha dikkatli şekilde spor yapmak lazım. Evet, hepimiz hareketli olalım. Oturduğumuz yerde kalmayalım, hiç değilse yürüyüş yapalım diyoruz ama sıcak havalarda da bunun dikkat edilmesi gereken hususları var. Uzmanlar sıcak ve nemli havalarda yeterli önlem almadan yapılan egzersizlerin performans kaybı ve daha da önemlisi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylüyorlar. Bu yüzden eğer yaz mevsiminde açık havada fiziksel aktivite yapmayı düşünüyorsanız havanın sıcaklığı, spor yaptığınız saat oldukça önemli. Vücudunuzun da sıcağa adapte olabilmesi için yavaş yavaş hazırlık yapacaksınız. Yaklaşık 10-15 gün süre içerisinde sıcak havaya vücudun uyum sağlayacağını söylüyorlar ama ilk başta özellikle yaz aylarında sabah saatlerinde yeterli sıvı alımıyla yavaş yavaş spora başlanması gerektiğini tavsiye etmişler. Siz tabii ki bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin. Sıcak havalarda gün içerisinde açık havada spor yapmamaya özen gösterin. Sabah ya da akşam serin saatlerinde spor yaparken de kulağınız bu frekansta ve tabii ki bu saatlerde hayatın ritminde olsun.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün spor yapmaktan bahsediyoruz ya, kıyafet deyip geçmemek lazım özellikle spor yapmak konusunda. Spor mağazalarında her türlü spor için ayrı bir reyon var. Çünkü yaptığınız spora uygun kıyafet kullanmak görüntü açısından değil, sağlık açısından oldukça hayati bir önem taşıyor. Spor sakatlanmalarında kıyafetinizin payını azımsamayın diyorlar. Yogaya başlayacaksanız yogaya uygun kıyafetler, egzersiz, ağırlık kaldırma vesaire hepsi için ayrı kıyafetler bulunuyormuş. Yürüyüş ve koşu için doğru kıyafetleri, pilates ve yoga için doğru kıyafetleri seçmek gerekir diyorlar. Misal, basit gibi gözüküyor ama yürüyüş ve koşu için seçeceğiniz ayakkabının kalın tabanlı olmayan esnek ayakkabı olması gerektiğini, keza aynı şekilde çorapların da esnek koşu çorabı olması gerektiğini söylüyorlar. Ayakkabının içinde kaymaması önemli, bilek burkulmalarını önlemek için. Bakın, kaydırmaz çorapların neden bu kadar önemli olduğunu koşuda ya da yürüyüşte anladık. Altı kaymaz çorapların pilates yaparken de işe yaradığını söylüyorlar. Yoga ve pilates için de çıplak ayakla ya da normal çorapla yoga ve pilates yapılmayacağını söylüyorlar. Sadece en basit detaydan bakmak istedim. Sadece çorabınızın bile ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim. Diğerleri için, yapacağınız diğer spor dalları için en uygun kıyafeti her biri için ayrılmış reyonlardan seçmekte fayda var diye hatırlatalım. Bugün de sportif devam edelim en sevdiğimiz şarkılarla, hayatın ritmiyle.

Spor yaparken yapacağımız saatin, yapacağımız spora uygun kıyafetin ne denli önemli olduğunu öğrendiysek, yaz aylarında giyeceğimiz kıyafetlerin de kumaşının ne denli önemli olduğundan bahsedebiliriz. O halde bu yaz ketenin sıkça görüleceği bir yaz olacak. Binlerce yıldır hayatımızda keten, çok seviyorum. Özellikle elbiseler tiril tiril oluyor. Sıcakta sizi serin tutuyor, hatta serinde biraz da sıcak tutuyor diyebilirim. Ama keten bu sene yılın en parlak dönemini yaşıyor diyebilirim. Podyumlardan günlük gardıroplara kadar her yerde keten göreceksiniz. Hani hazırda bir keteniniz yoksa, elbise, gömlek, etek nasıl isterseniz mutlaka sahip olacağınız bir yaz olacak. 2026 yazında keten her yerde görülecek, hem stiliniz için, hem konforunuz için, hem de gezegenimiz için alabileceğimiz en iyi alternatiflerden bir tanesi ketenler. Sadece kıyafetlerde değil, koltuklardan yastıklara, hatta perdelere kadar ev dekorasyonunda da her yerde görebileceğimiz en dayanıklı kumaş. Zira zamanla eskimesi, bozulması şöyle dursun, her yıkamada daha da güzelleşiyor. Zamanla yıpranan pek çok kumaştan farklı olarak her yıkamada yumuşuyor, kalitesi artıyor. Yani aslında sadece yazın değil, baharda da, hatta kışında keten giyebilirsiniz diyor modacılar. Bu yüzden hatırlatmak istedim, yazlıklarında değişiklik yapmak isteyenler sürdürülebilir ve çevre dostu giysiler giderek daha popülerleşirken, keten giysiler bu kategoride hem en öne çıkıyor, hem alerji yapmıyor, hem sağlık için, hem de kullanım açısından en kolay ve en uzun süre kullanılan kumaşlar arasında oluyor, haberiniz olsun.

Şimdi yaz iyiden iyiye kızdırmaya başlamışken biraz da serin haberlerden bahsedelim. Misal Buz Devri'nden. Sadece çocuklar değil, büyükler de animasyon filmleri çok fazla seviyorlar son yıllarda. Git gide artarken animasyon filmler hala vazgeçemediklerimiz arasında Buz Devri var. Her bölümünü defalarca kez izlemişimdir. Yenisi geliyor, haberiniz olsun. Buz Devri serisi 11 yıl aradan sonra bizi mutlu hissettirecek. Tekrardan içimizdeki çocuğu ortaya çıkartacak. Buz Devri Kaynama Noktası filmi 2027 Şubat'ında vizyona girecek, haberiniz olsun. İlk teaser fragmanı ve afişi yayınlanmış, merak edenlere hatırlatmış olalım. İkonik Buz Devri ekibi Şubat 2027'de yine sinemalarda, sadece sinemalarda gösterime girecekmiş, haberiniz olsun. İlk resmi fragmanda yayınlanmış.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yaz aylarında en sevdiklerimiz arasında, en sevdiğimiz yiyecekler arasında kızartmalar var. Hele ki patates kızartması. Bazen düşünüyorum, şu patates kızartmasını kim buldu acaba? Dur, bu sebzeyi soyalım, dilimleyelim, bir de yağ atalım bakalım kızgın ve bolca yağda nasıl lezzetli olacak mı diye. Acaba ortaya çıkartmışlar, patates kızartması nasıl bulunmuş çok merak ediyorum ama iyi ki bulmuşlar. Peki ya yanındaki soslar, hele ki vazgeçilmezi ketçap? Aslında ketçap zamanında bir ilaç olarak kullanılıyormuş, biliyor musunuz? Bugün sos olarak bildiğimiz ketçap 19. yüzyılda eczanelerde satılıyormuş. Kulağa oldukça tuhaf geliyor ama tarih ketçabın gerçekten de eczane raflarında şifa niyetine satıldığı ilginç bir döneme tanıklık etmiş. Öyle ki o dönemde ketçabın sindirim sorunlarından tutun da sarılık gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı en etkili ilaçlardan biri olduğu savunuldu. Hatta kırıklara bile iyi geliyordu. Fakat tabii bu mucizevi ilaç dönemi çok da uzun sürmedi. Abartılı vaatler ketçabın güvenini sarstı. Eczane raflarından tekrardan market raflarına bir sos olarak geri döndü. Ama bir dönem 19. yüzyılda ilaç olarak da satılmış ketçap. Yani siz evde kendi ketçabınızı hazırlarsanız doğal olarak bakarsınız siz de ilaç olarak kullanabilirsiniz. Zira domates ketçabının evde yapılan, özellikle içinde katkı maddesi olmayan ketçabında pek çok sosunda vücuda, sağlığa iyi geldiğini biz artık alternatif tıpla çok daha iyi biliyoruz.

Sağlıklı bir gün olsun. Hayatımız sağlıkla devam etsin. Kendimize, yediklerimize, sağlığımıza dikkat edelim ama tabii gerektiği zamanlarda da aşı olmayı ihmal etmeyelim. Son dönemde dünyada aşı karşıtı pek çok insan var. Ne kadar zararlı olduğunu görüyorsunuz. Fakat pandemi döneminde olduğumuz aşıların da ne kadar güvenli olduğunu biz bilmiyorduk aslında. Ve dahi önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak aşılar acaba gerçekten faydalı olacaklar mı diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü yapay zeka aşı tasarlamaya başlamış. Virüslerin geniş bölümüne karşı koruma sağlayabilecek, hatta pandemileri önleyebilecek yeni bir aşı türü tasarlamış. Her virüse, her mikroba iyi gelecek tek bir aşı olmayacak tabii ki. Fakat Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları yapay zeka kullanarak aşı geliştirdiklerini duymuşlar. Ve şu anda hayvanları enfekte eden ama gelecekte de yeni bir pandemiye yol açma potansiyeli taşıyan virüslere karşı da etkili olacağını söylüyorlarmış. İşte bu yeni aşılara biz güvenemiyoruz aslında ama güvenmek lazım sağlığımız için diyelim. Yapay zeka aşı da tasarlamış, haberiniz olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Ömrü uzatan bazı alışkanlıklar var. Özellikle egzersizde bu alışkanlıkların başında geliyor tabii ki. Hareket etmek lazım ama hangi hareketleri yapmak lazım? Araştırmalar düzenli ağırlık kaldırmanın, eğer sağlığınız, vücudunuz için uygunsa ağırlık antrenmanı yapmanın ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini ortaya çıkartmışlar. Öyle ki haftada 90 dakika ila 2 saat arasında ağırlık egzersizi yapmak insanın ömrünü uzatıyor. BBC'de yer alan bu habere göre yıllık çalışmalardan toplanan verilerle uzun süreli düzenli direnç ya da ağırlık antrenmanının kalp hastalığı ve felçten hayatını kaybetme olasılığını önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkartmış. Bu yüzden erken saatlerde, serin saatlerde spor yaparken ağırlık antrenmanlarının da ömrü uzattığını hatırlatmak isterim. Tabii ki kulağınızda en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

hareket etmekten, sağlıklı olmaktan bahsediyoruz ya bugün. Peki ya hareket etmediğimizde ne oluyor? Yapılan araştırmalar uzun süre hareket etmeden oturmanın düzenli egzersiz yapan kişilere göre Alzheimer hastalığını daha da fazlalaştırdığını ortaya çıkartıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, düzenli egzersiz yapan kişilerle hiç spor yapmayan, hep oturan insanları karşılaştırmışlar. Bilişsel gerileme, beyin küçülmesi ve Alzheimer hastalığı görülme riski çok daha yüksek çıkmış. Bu yüzden sadece fiziksel sağlığınız için değil, zihinsel sağlığınız için de hareket etmeyi ihmal etmeyin. Ama işte diyorum ya, bu sıcaklarda, özellikle yaz aylarında açık havada yapılacak egzersizlerin saatleri de çok önemli. Aman sağlıklı olayım derken sağlığınızdan da olmayın, dikkat edin.

Mutlu olmak için çok fazla şeye ihtiyacımız olmadığını düşünenlerdenim. Ancak yapılan araştırmalar öyle söylemiyor. Eskiden parayla saadet olmaz derlerdi. Biz öyle yetiştik, biz öyle büyüdük, biz öyle inandık ama bence gerçekten de öyle. Kırlarda gördüğünüz, çok sevdiğiniz bir çiçeğin sizi mutlu hissettirdiğini, arkadaşlarla birlikte yapılan bir pikniğin her şeyden çok daha değerli olduğunu, aileyle bir arada olmanın, sevdiklerinizin yanınızda olmasının ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuzdur mutlaka. Bunların hiçbirini parayla satın alamazsınız. Ancak yapılan araştırmalar, para saadet getirir mi sorusunun cevabını vermiş. Yüzyıllardır sorulan bu sorunun cevabına evet demiş yapılan yeni araştırmacılar da, yeni araştırmacılar. Mutluluğa giden yolda işlevsel bir araç olarak kullanmışlar. Mutluluk için gerekli olan tek şey olmasa da getirdiği imkanlar sayesinde mutlu olmayı kolaylaştırıyor demişler. Galiba sosyal medyadaki bazı paylaşımlar bu araştırmaları da etkilemiş gibi gözüküyor. Siz yine de parayla saadet olmaz mitine inanmaya devam edin. Siz yine de mutlu olmak için bir kuş cıvıltısının, kırlarda gördüğünüz bir papatyanın, sevdiklerinizin sağlıklı olmasının yeterli olduğunu fark edin. Belki de radyoda duyduğunuz en sevdiğiniz şarkıdır sizi mutlu hissettiren. Hiçbirini parayla satın alamazsınız. Unutmayın, mutlu olmak için sadece mutlu olabileceğinize inanmanız gerekiyor.

Döndün başa, hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

Haziran'ın tadını çıkarttığımız, yazın tadını çıkarttığımız güzel bir salı gününde hayatın ritmini yakaladık. Günün iki saatini paylaştık. Bugün de günden keyif aldığınızı zannediyorum. Yarın da aynı keyif almak isterseniz kulağınız bu frekansta olsun. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle güzel şeylerden bahsediyoruz. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalayabilmek ümidiyle bugünü hoşça kalın diyelim.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.